see me medai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Onu ni awon samfa. Neda di me kamfu onyami ego makura wehi biase wani kro no edenu ma. Se neda uba mi enina pomuni ya chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru yankuni mbiye no wati.